Benmiş vayu, yay ben nayu, buldum vayu. Benmiş vayu, benmiş vayu, masma nayu, buldum vayu.